0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mening bobom yaxshi odam bo'lgan. Abdurashid qimorboz desa, hamma tanirdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

İç rapin kom tülaksan Bilmaysan da senge muhtaçligimni O'zingdan

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mening bobom yaxshi odam bo'lgan. Abdurashid qimorboz desa, hamma tanirdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Mening bobom yaxshi odam bo'lgan. Abdurashid qimorboz desa, hamma tanirdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: آفرین آفرین تسنا سلمنا آریت دانا آمان بولین رمز عثمانو بگن این گوزل نرسلرن اجرا قلیبتلر نمونوی اجراقلرن بگن منه ایستیبسلر براو قرسیلر قرسیلر دیازم قویشبت سرای آسان و رحمت
1: الله راز باسه رحمت
0: رحمت السلام علیکم گپ یک مزه قلیب جهانگر بلندب زیاد دلل تاشمید بیازگنه کل رحمت آمان بولین سلامت بولین این ده عزیز دوست بز وقت مسکم ساعتن ساعت که وقتن وقت که دستورلر کتمه کتلگه بار آزگنه بوسه ده بر شنگل بوسه ده اوپیرا سنت وکی kelin taklif etganimizdan boshimiz ko'kka yetib turibdi. Shu joy sizni joyingiz. Instagram paytingizda kelib, Bahodir aka yangi shogirdlar bilan, duet doshlar bilan, o'sha aytganingizdek Jaloliddin Rumiy boshqalarining ijrolari, Rubobim bob kelib chalib beraman. Desiz, ana o'shalarni hammasini yoritishga tayyor oriyat dono.
1: Shukrlarga yetib kelay. Albatta, albatta, juda xursand bo'ldim, sababiki hech qachon juda kuzatib eshitib boraman, yaxshi ko'rib eshitib boraman bu ko'rsatuvingizni, bu eshitirishingizni to'g'risini aytsam, lekin kutmagandim aynan opera san'atkorini taklif qilasizlar deb, lekin taklif uchun rahmat. Avvalo mazza qildim. Sababiki o'zgacha muxlislar, haqiqatdan o'sha san'atni yaxshi ko'radigan muxlislar savol berar ekan, men endi yuragim shu yerda qoldi muxlislar bilan birgalikda. To'g'risini aytaman, albatta kelaman. Iloji bo'lsa o'sha keyingi safar orkestrda olib kelib, go'zal o'sha yigit-qizlarni olib kelib, mana shu yerda bir chiroyli yarim soat bo'lsa ham konsert bersak, muxlislar uchun biz boshimiz osmonga yetadi.
0: 2 soat qilamiz. Agar xo'p desangiz, mana shu joylarni surib, mana joyimiz juda katta.
1: Albatta.
0: Bugun siz uchun premyera, yangi chiroqlar yorilib turibdi.
1: Go'zal, ajoyib atmosfera.
0: Erta endi mana bu orqalarimizda Oriyat Dono ramzlari boshlanadi. Sizning ismingiz bilan bu ham bog'liq. Ramzlar yorilib turadi. Oriyat Dono ramzlari.
1: Biz tayyormiz. Xizmatga biz har doim tayyormiz. Xizmat xalq uchun, muxlislar uchun har doim tayyormiz biz.
0: Mana shu uchrashuvni tashkil etgan ukamizga O'ktam jonga rahmat. Mana shu O'ktam Bahodir aka, Ramza aka olib chiqsangiz nima deysiz? Nima deyman? Siz gaplashing, aka yo'q dedim, xorijdayu desam, yo'q, kelib ketadilar.
1: Albatta, men Kazanda edim, telefon qildi albatta. Kazanda katta festivalda edim, o'sha katta forumda edim. Shunday bo'lishiga qaramasdan juda xursand bo'ldim. Men so'radimki, qanday o'zi eshitadimi o'zi opera san'atkorini bu yoqdagi umuman haligi format boshqacha edi desam, aka dedi, birinchisi bo'ladi, zo'r qilamiz aka dedi. O'shaning uchun endi O'ktamni bilganligim uchun, ukamni bilganligim uchun men aytib qo'yib, Bahodir aka bilan birgalikda
0: hech qanaqangi
1: ajoyib suhbat bo'ladi deb keldim aka. Men o'ylaymanki, yaxshi suhbat bo'ldi.
0: Zo'r.
1: Rahmat.
0: Siz bilan endi o'sha yerda Humo arenada ko'rishamiz.
1: 30-kun inshaalloh.
0: Albatta. Sog' bo'ling.
1: Taklif qilaman sizlarni ham.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling.
1: Rahmat.

hiç bulmasın tarım. Sözlerim gel, sözlerim gel, bu gün vefadarım.

0: o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgan vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin eslaganda faryod etmagin
1: donolar so'ylaydi oriya dono yodga soladi har bir baxilning odati shuki o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi imom Maturidiy donolar so'ylaydi oriya dono yodga soladi